Assalamualaikum.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Biliyor musunuz bu şarkıyı?

0: döner. Aa, acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah, yanar döner. Acayipsin.

Ah yanardan her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanardan her acayipsin.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

damlıyor gözlerim, kanıyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dilimon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz. Kaçıyor.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın. Geride

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Radyo T hayatın içinde her zaman seninle, ben Fatih Uslu. Günlerden Perşembe, saatimiz 15.12 gösterdi ve yine zaman şu anda Stüdyo T zamanı. Biliyorsunuz bu programımızda yıldızlar ağırlamaya devam ediyoruz her hafta boyunca ve şimdi de yine konuğumuz o isimlerden Tuğçe Aybek. Konuğumuz Tuğçe, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum Fatih, seni gördüm, çok memnun oldum.
0: Biz de mutlu olduk. Aslında aylardır planladığımız bir yayındı bu. Ne zaman yapsak diye, hangi gün müsait oluruz diye. Sen de yoğun çalışan birisin ve bugüne dek geldi. Güzel oldu.
1: Evet.
0: Yakın zaman önce de bir şarkın yayınlanmıştı. Az önce de programa girmeden önce çaldık zaten. Sen bekar, ben bekar. Yeni şarkın. Evet. Biraz da yazın böyle ritmini yakalayan bir şarkı olmuş. Tabii bu programda biraz şarkıdan da bahsedeceğiz, biraz senden de bahsedeceğiz. Müziğe ne zaman başladın önce onu bir öğrenelim. Biraz dinleyenlerimiz seni biraz daha yakından tanısın istiyorum.
1: Tabii. Müziğe aslında müzisyenler doğdukları andan itibaren ilgileri oluyor. Küçükken de vardı ilgim. Ama şarkı yazmaya 2013 yılında başladım. Şarkı yazarak başladım müziğe ben. Hep böyle bir enstrüman çalma, işte gitar dersleri, ut dersleri almıştım. Hı hı. Lise, üniversite zamanlarında. Daha sonra şarkı yazmaya, beste yapmaya başladım. Bir takım isimlerin albümlerinde onlar yer buldular. Zines, Salih, Mustafa Ceceli, Funda Arar gibi isimlere vererek başladım. Sonra da yorumculuk olarak devam ediyorum.
0: Önceden de söyler miydin şarkı, yoksa sonradan mı başladı bu söyleme?
1: Hep söylüyorum.
0: Hep söylüyordun zaten. Söylüyorum. Ama söz yazma konusu daha aktif olmuş galiba sektörde en başta.
1: Evet, öyle giriş yaptım.
0: Birçok isme, dediğin gibi saydığın isimler var. Birçok isme şarkı sözü verdin. Senin şarkılarını seslendirdiler. Peki şarkı sözü yazarken hakikaten şarkı yazmak için mi başlamıştın, yoksa bir şiir gibi miydi onlar yani yazarken, nasıldı? Duygularını mı kağıda döküyordun?
1: İlk başta evet şiir gibi yazıyordum. Sonra onlara beste yapıyordum. Sonra o biraz evrildi. Beste yapıp şimdi söz yazıyorum. Yani bestenin üstüne yazıyorum. Ondan daha mutlu oluyorum şu anda.
0: Ha, evet.
1: Ama ilk başta öyle değildi.
0: Önce sözlerin üzerine beste, evet, yapıyordun. Şimdi beste yapıp besteye söz yazıyorsun şu,
1: evet,
0: anda.
1: Evet.
0: Daha mı şey oluyor? Daha aktif, daha mı duyguları daha mı hissediyorsun o zaman?
1: İlk başta söz yazdığında o söz seni kısıtlıyor beste konusunda. Ama besteyi yaptığın zaman oraya o sözü oturtmak beni daha tatmin, daha mutlu ediyor.
0: Aa, güzel. En son kimler mesela şarkılarını okudu?
1: En son Beste Yoltay.
0: Beste Yoltay geçtiğimiz günlerde konuğumuzdu,
1: evet,
0: o da.
1: Evet, konuğundu senin de. Onu, evet, da izledim, programı da izledim. Aramızda şöyle bir diyalog geçti. Besteyle biz çok eski arkadaşız. Besteciğim dedim, bu şarkıyı ben çıkaracağım. Çıkarıyorsan çıkar, çıkarmıyorsan ben yapıyorum. Öyle olunca Küstüm Çiçeği ona nasip oldu. Hı-hı. O çıkardı. Çok da yakıştı, klibi falan her
0: şey. Güzeldi
1: şeyi.
0: Şarkı, evet.
1: Çok güzel bir iş oldu.
0: Geçtiğimiz günlerde, evet, konuk almıştık. Bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimize. Beste Yoltay'ın o bölümü de Tuğçe izlemiş zaten, bahsetti. Siz de izlemek istiyorsanız Radyo D'ye YouTube sayfamızdan o programın tamamını tekrar görüntülü bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda podcast kanallarımızdan da dinleyebilirsiniz. Bugün Tuğçe Aybek konuğumuz. Kendisi aynı zamanda hem yorumcu, hem şarkı sözü yazıyor, hem besteliyor. Hem de tabii kurumsal bir tarafın da var. Başka işler de yapıyorsun. Bahsetmek ister misin bilmiyorum ama.
1: Evet, avukatlık yapıyorum. Bir fiil aktif olarak çalışıyorum. Avukatlığa devam.
0: Hmm. Şimdi küçük yaşlarda başladın aslında müzikle uğraşmaya, ama tabii hukuk okumuşsun sonradan.
1: Evet.
0: Onu da çok isteyerek mi yönelmiştin hukuka?
1: Çok isteyerek olmuyor. Tahmin edersin ki işte konservatuara gideceğim, işte müzik yapacağım diye yola çıkıyoruz. Ama derslerin iyi olunca, işte Türkiye'deki, hı-hı, müzik sektörü de malum. Derslerin iyi, işte onu ol bunu ol, aile biraz yönlendiriyor, okul yönlendiriyor. İyi ki de olmuş diyorum şimdi. Çünkü o mesleğim olmasaydı belki müzikte buralara gelemezdim. Yani bu kadar üretken olamayabilirdim. Yani, tabii aslında. Ki.
0: Tabii. Peki müzik sektörü biraz malum dedin ya, yani malum derken zorluklardan mı bahsediyorsun?
1: Zorluklar, müzik sektörü şu an, hele ki geldiği şu anki durum, çok bambaşka bir yere geldi yapay zeka ile birlikte. Herkes üretiyor, herkes bir şeyler yapıyor. Görünür olmak, sıyrılmak çok zor zaten. Müzik, birisi bana öyle bir şey söylemişti, müzik çok pahalı bir hobi demişti. Hani hobi olarak yapıyorum denir ya artık, evet, onun söylenebilir bir hali kalmadı. Çünkü çok pahalı bir hobi gerçekten. Müzik yapmak çok kolay bir şey değil.
0: Evet.
1: Bir mesleğim olmasaydı belki bu kadar üretip bu kadar ilerleyemeyebilirdim.
0: Olmazdı değil mi? Evet, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de de bir bununla alakalı bir söyleşi yapmıştık, bir röportaj gerçekleştirmişti arkadaşlarımız. Aynı konular üzerine durduk. İşte bu bir şarkının üretim maliyetleri nedir diye. Ve günümüzde yapay zeka da var. Biraz daha tabii kolaya indirgendi durum ama daha rahat tabii ve ucuz yapılabiliyor. Tabii ama ucuz yapınca da şarkı tasarı belli oluyor zaten. Yani tabii. O, kalitesi de belli tabii oluyor yapay zekada. Bir şarkının yayınlanması ne kadar geçen sürede, işte hazırlığı, aranjesi, bestesi, sözü falan filan hepsini hesap ettiğimiz zaman, işte PR'ı, klibi hesap edince yaklaşık 1 milyon gibi bir rakam çıkıyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. İşte 1 milyon.
1: Çok acıklı bir evet oldu. Evet.
0: Şimdi
1: evet,
0: dinleyenlerimiz ona sürekli altını çiziyoruz diye. Yeni şarkı gelmiyor mu? Yeni şarkı gelecek mi diye hep sorarlar ya. Gelecekti işte, her şarkı.
1: Gelemiyor.
0: Her şarkı 1 milyon.
1: Gelemiyor bir türlü.
0: Ya yani 1 milyon ayda 2 şarkı çıkarsan 2 milyon yapıyor bu. O yüzden çok tabii sık yapılabilecek ki kolay bir şey değil. Bunu finanse etmek zor tabii ki yani. Ve tabii ki çok konserleriniz olur. Çok dinlenmeleriniz fazlalaşır. Ve para daha çok hani kazanma artarsa tabii daha kolay olabiliyor. Ama zorluğu aslında evet bu. Sen de altını çizmiş oldun. Kolay değil. Yapay zeka tarafına baktığımızda bir program sayesinde çok cüzi miktarda abone olunca şarkı yapıyorsun. Şimdi öyle yapanlar da var.
1: Tabii
0: kolaya
1: çok
0: kaçmak biraz. Ama tabii oradaki duyguları da gerçekte alakası yok, alamıyoruz yani.
1: Evet.
0: Hep de birbirine benziyor hepsi.
1: Evet evet. Şu anda. Ses tonları da aynı. O duygusuzluk da aynı. Zaten direkt artık kulak onu alıyor. Bu yapay zeka diyoruz yani hemen. Yani o bu hız iyi bir şey değil. Kimse açısından iyi bir şey değil. Gerçekten üretenler açısından da iyi bir şey değil. Yani ne gerçek ne değil karışmış durumda şu anda. O havuza sürekli bir giriş var.
0: Evet. İşte
1: günde 1000-2000 şarkı
0: o civarda varmış, evet,
1: yayınlanıyormuş.
0: Evet.
1: Bunun içinden çıkmak lazım yani bir şekilde. Ben şimdi hukukçu olduğum için o yönden de bakıyorum. Düzenleme lazım.
0: Evet.
1: Hukuki bir bu, düzenleme
0: evet,
1: şart yani.
0: Bu konuyu sen de biraz evet açabiliriz, konuşabiliriz program içerisinde. Evet. Biz çünkü çok değindik bu konulara. Evet. Burada yapay zekanın durumu, işte bazı seslerin adapte edilip ondan üretilerek şarkı yapılması veya bazı bestelerden esinlenerek yapmak. Yapay zekada bu tür telif hakları gündeme geldi yani son dönemde çok konuşuluyor. Belki meslek birlikte de konuşuyordur zaten bu konular hakkında. Tabii sanatçılar çok muzdarip oluyor bu konularda. Çözülmesi gereken bir durum var gibi.
1: Tabii tabii.
0: Burada.
1: Tabii ki. Bunları herkes açısından.
0: Evet.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tabii yapay zeka demişken gerçekliğin peşindeyiz her zaman. Gerçek müziğin peşindeyiz diyoruz Radyo D olarak. Bizim de her akşam biliyorsunuz saat 22-24 arasında sahne adlı bir programımız var. Orada da akustik ve live kayıtları yayınlıyoruz. Ve gerçekten bir mekana, bir konsere gitmişçesine o hissi yaşayarak bulunduğunuz yerden aynı havayı alıyorsunuz. Bunu sağlamaya çalıştık o program sayesinde. Ve çok da seviliyor. Senin de o programda şarkıların da yayınlanıyor. Akustik şarkıları yayınlanıyor. Hatta bu akşam yine var.
1: Ben çok sık denk geliyorum.
0: Dinliyor musun? Dinliyor
1: evet,
0: musun?
1: Dinliyorum. Hmm. Desteğiniz benim için çok değerli.
0: Güzel.
1: O akustik programa sürekli denk geliyorum. Kendi şarkılarıma da denk geliyorum. Çok keyifle dinliyorum ben
0: nasıl
1: de.
0: Nasıl böyle kendi radyoda dinleyince böyle insan nasıl oluyor? Nasıl hissediyor?
1: Aa diyorsun. Aa benim şarkım. Ben. Evet aynen.
0: Ben mesela bazen okuduğum seslendirmeleri denk geliyorum böyle. Aa ben, ben konuşuyorum falan. Evet. Öyle bir güzel bir his oluyor. Sen de mesela şarkını oluyor, duyunca
1: tabii,
0: oluyordur değil mi?
1: Tabii tabii. Hemen böyle biraz sesini açıyorum falan. Açıyorum hemen, story çekiyorum, paylaşıyorum. Güzel.
0: Süper,
1: güzel bir
0: güzel,
1: bu.
0: Güzel akustik projelerin devam edecek gibi görünüyor.
1: Evet ben
0: akustiği kadarıyla
1: hiç bir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Hı-hı. Çünkü onlar kalıcı olacak. Yani kalıcı işler kategorisinde benim için. Hı-hı. Akustikler orada böyle birikmeye de başladı. Ona devam, akustiklere fırsat buldukça devam.
0: Çok da güzel olmuş zaten, biz zevkle çalıyoruz. Belli başlı cover şarkıların da var orada akustik yaptığın.
1: Evet,
0: onlar
1: evet
0: da ayrı bir güzel bir yorum katmışsın. Bir farklı bir duruma da getirmişsin. Yani bir şarkıyı aynı okumaktan ziyade farklı bir kendinden de özellikler katarak okumuşsun. O güzel bir şey, tebrik ediyorum o yüzden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu tarz şarkının devamını bekliyoruz senden, akustikler
1: İnşallah
0: olsun. Belki daha sonra live kayıtların olur. Onları da bekliyoruz tabii ki.
1: Evet.
0: Çünkü sahne alan birisin. Ondan da bahsedeceğiz programımızda.
1: Evet.
0: Çünkü sahne alan sanatçıların artık ayrı bir yeri var. Önemi var. Son zamanlarda işte az önce bahsettiğimiz konulardan dolayı yapay zekadan bahsettik ya. O yüzden yapay zeka sahne alamayacağı için
1: evet,
0: işte burada
1: orada
0: gerçekliğin peşindeyiz. Ayrılmanız gerekiyor. O yüzden sizin daha ön planda olmanız gerekiyor. Sahne alan isimlerin. Biz de aslında bu programı bu yüzden ortaya çıkardık. Sahne adlı programımızı. Gerçekten sahneye çıkan isimlerin o sahnedeki performansları duyulsun diye. Dinleyicilerimiz de çok, çok sevdi. Bence sevmeye devam edecekler.
1: Yo, ben de çok sevdim. Çok güzel, çok keyifle takip ediyorum.
0: Süper. O zaman şimdi izinle kısa bir ara vereceğiz. Bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar sohbetimiz devam edecek. Seni biraz daha hem yakından tanımak hem de tabii ki hem yeni şarkından da söz edeceğiz. Ve tabii yeni projelerinden söz edeceğiz.
1: Tamam.
0: Ve biraz da hukuka da gireceğiz tabii ki. O da var.
1: Tamam. Hepsi.
0: Başka var bilmiyorum. Başka var mı?
1: Konuştukça gelirim.
0: Ha, süper. O zaman evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyo D'de Tuğçe Aybek konuğumuz. Az sonra kaldığımız yerden devam. Ve işte Tuğçe Aybek'ten akustik yorumuyla Fırtınalar kulağınıza geldi. Sahne programımızda da sıkça çaldığımız şarkılardan bir tanesi. Ve Tuğçe Aybek'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir kez daha hoş geldin Tuğçe yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Ve yeni şarkından biraz söz edelim istiyorum. Sen Bekar, Ben Bekar. 10 Temmuz günü yayınlanmıştı. Yani bu ay yayınlandı. Henüz çok taze bir şarkı.
1: Evet.
0: Bizim de geçtiğimiz günlerde keşfet listemizde de yer almıştı şarkı. Ve tabii ki bir de klibim var. Klipten de söz edeceğim. Az önce yapay zekadan biraz bahsettik ama klibinde de sanıyorum biraz yapay zekadan eklemeler var galiba, değil mi?
1: Evet, var. O kısımları tamamen ben yaptım. Kendim yaptım.
0: Öyle mi?
1: Klibin.
0: Bak, bir yorum daha varmış. Ben az önce reklama giderken o yüzden sordum. Başka konuşacağımız
1: evet,
0: konu var mı diye.
1: Evet, işte.
0: Bak, bir konu
1: geliyor,
0: daha varmış.
1: Geliyor alttan. Hmm. Görüyoruz şimdi yapay zeka klipler, yapay zeka evet. Müziklerden sonra şimdi klipler de bayağı bir moda olmaya başladı. Dedim ki hani oturayım bir kendim bir deneyeyim. İşte bilgim de yoktu fazla. İşte denerken 1,5-2 dakikaya yakın bir kısmı bitti klibin. İçinden de çıkamadım ilk başta. Bu sefer kurgusuna da girdim. Çünkü kurgu yapa yapa ilerleyeyim ki video ve fotoğraflar çoğalmaya başladı çünkü ürettikçe. Sonra tabii ki o kurguyu da yaptım ama o ağız oynatma kısmı var ya.
0: Evet.
1: Yani o çok
0: zor mu?
1: Oluyor. Yani bozuyor, mimiği bozuyor.
0: Gerçek yapay çoğunluğu galiba
1: evet.
0: Biraz.
1: Ondan sonra Emrah Özbilen yönetmenimiz. Ondan hemen yardım istedim. Dedim ki bir gerçek çekim yapalım. En azından klipte ben kendim olarak olayım. Bunları meç edebilir miyiz? Böyle biraz tersten gelerek klibi...
0: Artışıyormuş evet. Hem yapay zeka da var hem de gerçeklik de var klipte yani. Böyle bir harmanlamışsınız hepsini.
1: Evet.
0: Güzel. Oldu. Emrah Özbilen çekti klibi. Evet. Yönetmen koltuğunda vardı. Güzel. Nasıl yani, içine sindi sonuçta değil mi? Böyle bir proje. Yapay zekanın
1: çok
0: içinde
1: sindi.
0: Olması.
1: Evet,
0: gerçek
1: çok sindi.
0: Görüntülerle beraber.
1: Gerçek görüntü olmasaydı klipte çok eksik kalacaktı. Yani bu şarkıyı kim söylüyor gibi olacaktı. O şeyi de ben şu an için sevmiyorum. Ağız oynatma kısımlarını çok bozuyor. Aşırı yapay duruyor. O yüzden gerçek kimliğimle orada olmak, bunların böyle meç olması beni çok tatmin etti şu anda.
0: Yani işin mutfağında da varsın, sofrasında da varsın, öyle görünüyor şarkı yaparken bu yaratım sürecinde.
1: Evet.
0: Dört koldan sarılmışsın yani işine, ne güzel, harika. Evet. Yani şu sözü yap, beste yap, hem yorumla hem de klipte de işte görüntüleri
1: evet.
0: Yap.
1: Evet, kurguya kadar gir.
0: Oraya gir, aranjeye de girdin mi?
1: Aranjeyi de Emrah'ın yanında oturdum.
0: Bilmişler söylemişindir ona. Destek. Şurayı şöyle yapalım böyle yapalım dedin mi orada?
1: Tabii.
0: Fikirler vermiştir.
1: Tabii. Hı-hı.
0: Yani başından sona işte her noktasına vardın aslında. İşin içine sinmesi de bundan galiba değil mi?
1: Evet,
0: her noktasına vardın
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Güzel. Düzenlemede Emrah Demiral var. Şimdi iki Emrah'tan bahsettik hani karışmasın. Düzenlemeyi yapan Emrah Demiralp. Klibin yönetmeni Emrah Özbilen.
1: Özbilen, evet.
0: Tabii söz müzik dediğimiz gibi sana ait. Ve aşk müzik yapımından çıktı şarkın 10 Temmuz tarihinde. Şimdi yeni projelerde gelecektir diye düşünüyorum peşinden. Var mı hazırda yoksa sende her an bir anda çıkabiliyor mu mesela bir şarkı? Şu zaman yayınlayayım dedin oluyor mu mesela?
1: Ya ben şarkı seçemiyorum. Yani çok şarkım var. Hani bundan sonra hangisi gelsin? Oralarda böyle bir karar veremiyorum. Ama şu an aklımda olan bir iki şarkı var. Peş peşe onları yapmak istiyorum. Arada da akustiklerim devam ediyor zaten. Onlar bir rutine oturdu artık. Bundan sonraki iki şarkım kafamda
0: bu sene mi çıkar
1: belli.
0: Onlar?
1: Bu sene çıkar. Bu sene çıkar.
0: Ama arada akustikler gelmeye devam edecek. Bu akustikleri yayınlıyor musun bir herhangi bir kanalında veya var mı öyle bir?
1: YouTube kanalımda hepsi var. Benim kendi YouTube kanalımda yayınlıyorum. Kliplerimi de, bu şarkının klibi de orada. Hepsini ben kendi kanalımdan yayınlıyorum. YouTube kanalımı takip edebilirler.
0: Güzel. Tuğçe Aybek'in YouTube kanalını muhakkak takip edin. Tabii ki aynı zamanda Radyo D'nin de YouTube kanalını takip edin. Evet. Bu program da önümüzdeki günlerde bizim sayfamızda olacak aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: Keyifle izleyeceğim ben de.
0: Ve yaptığın akustik şarkılar tabii ki sahne programımızda da var olmaya devam edecek, bizi besleyen şarkılar oluyor bunlar, bu yapımlar. Akustik hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi ve önemi de artmaya devam ediyor. Özellikle live kayıtlarda öyle, akustiklerde öyle. Biz de elimizden geldiğince tabii ki çalmaya çalışacağız hepsini de.
1: Teşekkür
0: ederim. O yüzden
1: bekliyoruz
0: hep.
1: Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Daha da kıymetli olacak bu canlı kayıtlar, akustik şarkılar, yapay zeka ile birlikte. Onların değeri daha da artacak zaman içinde. O yüzden iyi ki yapmışım.
0: Güzel bir noktaya değindin. Aynen. Daha da önemi artacak bunun.
1: Devam edeceğim.
0: Evet. Yolda. Biz bir yandan konuşurken alttan bir akustik şarkını da şöyle çalalım, devam etsin. Haram Geceler altta çalıyor şu anda. Başladı.
1: Evet.
0: Bir akustik üzerine konuşmaya devam edelim. Evet, az önce hukuk tarafını da konuştuk. Yani avukatsın.
1: Evet.
0: Ne tarz davalara bakıyorsun diye soracak olsam. Genel mi yoksa hepsi mi var mı, yoksa belli başlı bir alanda mı oluyor?
1: Yani hepsi var aslında. Hepsinden biraz var. Ama benimki biraz daha boşanma, iş hukuku ve miras tarafında biraz yoğunlaştı ama tabii ki gelene yok diyemiyoruz.
0: Evet.
1: Hepsinde biraz var hepsinden.
0: O zaman şu telif olayını biraz konuşalım sen. İşin konuşalım. Uzmanını bulmuşken burada, bir hukukçuyu bulmuşken. Genelde hep işte arkadaşlar soruyor bana. Röportaj yaparken de çok soruyorlar. Kanal D'de olsun, Sinan Türk'te olsun. Tabii ben sektör anlamında bildiğimce cevaplıyorum. Ama bir hukukçunun tabii cevabı daha farklı olur. Telif konusu çok gündemde.
1: Evet.
0: Bu yapay zeka ile beraber. Atıyorum, senin sesini birisi yapay zekada uyarlıyor, kullanıyor. Altta farklı müzik atıyor. Sesini biraz değiştiriyor. Bir şarkı diye yayınlıyor hatta onu.
1: Tabii.
0: Hatta bir... müzisyenin de müziğini, enstrüman çalışını da benzetebiliyor.
1: Evet.
0: Sesler zaten öyle benzetilebiliyor. Ve burada telif tabii gündeme geliyor. Belirli başlı böyle şarkılara işaret verdiği için işte... hatırlattığı için mi diyelim, intihal olduğu için mi diyelim artık...
1: İntihal
0: koplama
1: mı değil mi tartışmalar?
0: Evet, bu tartışmalar çok çıkıyor. Hatta... bazı sanatçılar da gündeme çok geldi, konuşuldu. Çok da iddia ettiler. İşte bu diyor benim sesimin aynısını nerede birebir yapmış. Çok benzetmiş. Hani vurgular, tonlamalar. Ve bunu üretmiş, yayınlamış. Buradan da para kazanıyor. Buradan telif gelmesi lazım diyor mesela. Burada ne yapılmalı? Nasıl bunu tespit etmek gerekiyor? Nasıl yol izlemesi gerekiyor? Sanatçıların ve tabii ki yapımcıların, aynı zamanda belki de meslek birliklerinin acaba ne yapması gerekiyor? Çünkü kafalar çok karışık.
1: Karışık,
0: sen ne dersin
1: karışık,
0: mesela bu
1: karışık.
0: Konuda?
1: Bizim de aslında kafamız karışık. Çünkü bununla ilgili bir yasal düzenleme yok.
0: Hı-hı.
1: Yani hani şu yol izlensin diyebileceğimiz bir yol yok şu an yapay zeka ile alakalı. Hani şu var, nasıl işte telif atma diye bir kavram var ya. Hı-hı. Öncelikle bir telif atması gerekiyor yani ses sahibinin.
0: Bu şarkı bana ait veya benden esinlenmesin demesi gerekiyor.
1: Evet, önce bir telif atacak, ondan sonra hukuki yola gidecek. İşte burada benim sesim kullanılmıştır, şudur budur diye. Hukukta arayacak hakkını. Ama şu an bu yapay zeka kullanılan müzikler, o arkadaki sesler bir havuzdan geldiği için zaten o birilerine ait. Yani o yüzden o büyük şirketler falan işte bazen şimdi banlıyorlar. Yükleyemiyorsun bile şarkıyı.
0: Sosyal ağlarda mesela oluyor, evet, yüklenemiyor.
1: Evet. Dijital platformlarda da bazen yükleyemiyorlar falan. Şu anda onlar kendi önlemlerini alıyorlar. Ama hukuki olarak bir yaptırım henüz böyle çok net, herkese uygulanabilecek bir şey gelmedi.
0: Çok genel bir şey
1: şirket
0: tabii.
1: Geliyor.
0: Şimdi dünyada kaç milyon, milyar insan kullanıyor belki de şu anda.
1: Tabii.
0: Yapay zekayı. Tabii orada daha kanun tam oturmadı ama dediğin gibi sadece şu an önlem amaçlı bir orada banlamak veya kitlemek gibi bir yöntemle gidilebiliyor.
1: Evet,
0: onu da mesela konuşmuştuk. Ben de tarafında kalmıştım yani. O zaman bu büyük yapım şirketlerinin işte sanatçıların içinde olduğu yapım şirketleri veya meslek birliklerinin bu database'lerini bu sistemlerle entegre edip oradan işte yapay zeka bir intihal var mı, başka bir şarkıya çakışıyor mu diye tespit edip onu yayınlamasını engellemesi lazım veya yaptırmaması lazım.
1: Bunun
0: gibi bir durum oluyor.
1: Çok kolay yapıyorlar zaten. Yani işte onlar da bence orada yapay zeka kullanıyor zaten.
0: Değil
1: onlar
0: mi?
1: Da yapay zeka ile yani, bunu tespit
0: zaten
1: ediyorlar.
0: Zaten tabii avantajlı yönleri de var bu konuda.
1: Kullanıyorlar. Tespit edip durdurduklarını duyuyorum. İşte Spotify 75 bin şarkıyı kaldırdı diye bir haber çıkmıştı dün. Yani şu an şirketler kendi çapında işte buna önlem almaya çalışıyorlar.
0: Tabii yeni daha şu an tabii çok yakın zaman önce gündeme gelen bir durum olduğu için bir anda tabii o şey gibi dalga gibi geliyor arka arkaya, çok yoğunluk oldu. Şu anda evet orada bir yoğun çalışma var, bakalım sonuçları ne olacak göreceğiz. Geçen gün biz bir deneme yaptık mesela, bir program var herkesin kullandığı, o yapay zeka programında bir bilindik bir şarkıyı verdik. Aynı işte bunu test ettik aslında, yani verdik bunu, biraz sözlerini değişti, şöyle bir şey yap diye verdik. Orada bir uyarı çıkardı.
1: Çıkıyor.
0: Yani dedi ki bu copyright olmaz, bu dedi copyright var işte, evet. Yani hakları saklı bunun, buna bir şey yapamam dedi mesela.
1: Onun da yöntemleri var, şimdi burada anlatmayayım.
0: Öyle mi? Onu da mı kırıyorlar yani?
1: Evet, tabii tabii, onun da yöntemleri var.
0: İşte hepsi, her şarkı çalıştım dedim, bu olayı biz denedik. Her şarkı için böyle bir şey yapılırsa belki önlem alınabilir gibi düşündüm bir anda. Hani hepsinde böyle copyright diye bir hak çıkarsa.
1: Evet, çok çıkarsa, çok da basit bir yöntemle orayı aşabiliyorlar. Evet.
0: Ya insanoğlunun da yapmayacağı şey yok galiba yani. Hangi yöntem alırsanız alın hani bu üstesinden geliyor galiba.
1: Annem bana geçen gün dedi ki Tarkan bir şarkı çıkarmış, açayım bak dedi, çok güzel falan. Aç dedim. Açtı. Evet. Şimdi dinliyorum. Diyorum ki Tarkan'ın böyle bir şarkısı yok. Böyle bir şarkı çıkmadı. Ama Tarkan'ın sesi ama bir tuhaf. Hmm. Dedim ki yapay zeka, öyle bir şarkı da yok.
0: Evet.
1: Yani Tarkan yayınladı diye koymuşlar.
0: Ha, biz şimdi burada intihalden bahsediyoruz, bir kopyadan bahsediyoruz ama bazen direkt normal sesini kullananlar da var.
1: Var yani. Var tabii, var. Tabii ki var. Ama evet, bunlara müdahale etmeleri lazım.
0: Kesinlikle öyle tabii, orada şimdi sanatçının hakkı da gidiyor belki, yapım belki, herkesin tabii bir haklarına bir şey oluyor orada, bir baskı olmuş oluyor yani. Bir şarkıyı direkt adapte ediyorsun zaten, orada beste var, aranje var, yapım var. Tabii. Sadece ses alıyorsa yorumcunun bütün haklarını gasp etmiş
1: tabii,
0: oluyorsun.
1: Tabii.
0: Neyse, bu konu çok uzağa gider.
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, şimdi sen bekar, ben bekar. Tabii birazdan program biterken tekrar çalacağım. Bugün seni biraz daha yakından tanımış olduk. İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Müziğin sürekli içindesin. Yani işte üretkenliğini zaten konuşuyorsun sürekli. Hem kendine şarkılar yazdın gibi hem de işte başka isimlere de şarkılar veriyorsun. Onları dinliyoruz zevkle. Belki bazen arka planda kalıyor olabilir söz ve besteciler. Yani biz mesela şarkıları çalarken genelde yorumlayanları
1: tabii
0: anons ederiz ya.
1: Planda olduğu için.
0: Bu platformlarda da öyle mesela. Okuyan kişinin adı en başta yazar.
1: Tabii.
0: Ama künye çok önemli yani. Oradaki aslında işin mimarları o tarafta oluyor.
1: Tabii, mutfak.
0: Vitrin aslında sanatçı okuyan kişi oluyor. Evet. Mutfağındasın. Sen hem o tarafta da varsın. O yüzden tebrik ediyorum ve üretmeye devam ediyorsun. Bir yandan az önce bahsettik, hukuk tarafında da yoğun bir meşguliyetim var. Ne güzel, bravo. İkisini bir arada yürütmen de güzel, takdire şayan.
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Şimdi yeni projelerden bahsettik zaten. Akustikler gelecek, yeni iki tane şarkın gelecek. Evet. Biz bu sırada da bu yaz boyunca sanıyorum bu şarkıyla
1: Coşacağız,
0: eğleneceğiz evet, sürekli. Çünkü ritmik bir şarkı. Yaza da uymuş açıkçası.
1: Bir yaz şarkısı, enerjik.
0: Enerjik de bir şarkı.
1: Pozitif.
0: Olur mu sence yazın favorileri arasında?
1: Bence olur. Sence?
0: Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Çünkü yaz deyince böyle insanın biraz böyle pozitiflik arıyor her zaman.
1: Evet. Artık şimdi, ruhumuz da karardı zaten.
0: Aynen. Böyle çok da şey şarkılar tabii var. Yazın da böyle çok düşük tempolu şarkılar dinliyoruz yani. Dinlemiyoruz değil tabii. Saatine tabii, göre tabii, değişebiliyor. Tabii. Radyomuzu da çalıyoruz yani. Böyle daha dramatik şarkılar da olabiliyor ama yine de yaz olunca insan ister istemez biraz kıpır kıpır şarkılar istiyor. Biraz daha eğlenceli,
1: biraz
0: ritmik
1: daha
0: olsun.
1: Biraz daha neşelenmek istiyor.
0: Güneşi de görünce biraz daha insanın içinde o şey artıyor. İstek
1: evet,
0: artıyor.
1: Evet.
0: O yüzden de bence yaramıza merhem oluyor bu tarz şarkılar. Böyle yeri gelince eğlendiriyor. Ritminde bize hoş ediyor. O yüzden de tebrik ediyorum. Tabii ki slow şarkıların yeri başka. Onları da akşam çalırız. Sıkıntı yok. Yaz
1: evet,
0: akşamlarına
1: evet,
0: iyi gidiyor.
1: Güneş batarken başlayıp.
0: Güzel. Evet, var mı son olarak eklemek istediğin konular?
1: Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Biz geldiğin için teşekkür ederiz.
1: Buraya gelmek, senin programına katılmak benim kariyerim açısından benim için bir eşik.
0: Öyle mi? Aa, estağfurullah.
1: Çok mutlu oldum.
0: Öyle düşünüyorsan ne mutlu bize yani.
1: Arabada dinlediğim bir sesle burada sohbet etmek beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz de takip etsinler.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Üretiyoruz.
0: Umarız yeni böyle şarkılarını alıp gelirsin yani, isteriz her zaman.
1: İnşallah. Ben de çok isterim. Her zaman için.
0: Güzel. O zaman yeni şarkılarını tabii merakla bekliyor olacağız. Yeni projelerini de tekrar ağırlamak isteriz her zaman.
1: Çok
0: sen de artık
1: ederim,
0: bir Radyo D'nin bir ailesinin bir üyesi oldun.
1: Oldum artık.
0: Şu anda
1: oldum,
0: bu mikrofona konuşarak oldun zaten.
1: Evet
0: yani,
1: oldum. Ne mutlu bana.
0: Harika. Tüm dinleyenlerimize selamlar olsun bir kez daha. Perşembe gününde Tuğçe Aybek konuğumuz oldu. Kendisini yakından takip edin. Sosyal ağlarda takip edin. YouTube'da takip edin. Çok önemli projeleri var. Akustik projeleri. Yeni şarkılarını takip edebilirsiniz. Radyomuzda da tabii çalan şarkıları var. Onları da dikkatlice dinleyin. Fark edeceksiniz zaten. Biz gerçekliğin peşindeyiz ve gerçek bir sahne yolunda ilerleyen bir isimden bahsettik bugün. Sahnelerinde var, onu da biliyoruz zaten.
1: Evet.
0: Çok bahsetmedik programımızda ama sahnede alıyorsun.
1: Fırsatımız kalmadı, o kadar çok konuştuk ki.
0: Evet.
1: Sahne devam etti bu sene. Önümüzdeki sene de herhalde bu şekilde devam edeceğim.
0: Güzel. Sahne enerjisi başka değil mi? Daha farklı oluyor.
1: sahne tabii ki çok
0: yani bambaşka. Stüdyo okumakla sahnede böyle söylemek insanı.
1: Ben çok uzun süre stüdyo okumalarıyla devam ettim. Kendi işimde olduğu için çok fazla sahneye zaman ayıramıyordum. Bu sene işte full sahne devam etti ve sahne çok başka bir şey. Yani çok doğaçlama gelişen bir şey. Öyle hadi tekrar deneyelim yapamıyorsun yani. Aynen istekler şunlar bunlar. Evet. Onun da ayrı bir keyfi, ayrı bir havası var.
0: Güzel. O zaman Tuğçe'ye görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Ve şarkını çalıyorum.
1: Gelsin bakalım.
0: Sen bekar, ben bekar. Tuğçe Aybek şimdi radyodaydı. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

seni geçmişimden de siliyorum, siliyorum.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Haftanın en sevilen, en çok konuşulan şarkılarını her hafta sizler için derliyoruz. Bakalım bu hafta Top 20 listemizde hangi şarkılar var? Hazırsanız Top 20 başlıyor. 20 numaradan Cenk Eren'le açıyoruz listemizi. 20 numarada Kopsun Kıyamet var. Slow parçalarının yerine biraz daha hareketli parçalarla buluşturdu sevenlerini. Kopsun Kıyamet diyor ve bu haftada 20 numarada yerini korumaya devam ediyor.

19 numarada bizi yeni giriş karşılıyor. Listenin ilk ve son yeni girişi aslında bu haftada. Mustafa Sandal yazı bitirmemize rağmen çok güzel bir yaz parçasıyla buluşturdu bizi. Geliver sen dedi ve 19 numarada bu hafta yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta giriş yapan Crash'ı görüyoruz bu hafta 18 numarada. Kendi ismiyle çıkardıkları ilk teklisi Crash ve çok da sevildi. Bu haftada bir basamak yükseldi. 18 numarada yerini aldı.

17 numarada Bengü karşılıyor bizi. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı ve merakla beklenen Dur Nereye parçası çok sevildi. Bu haftada iki basamak birden yükselerek 17 numarada yerini aldı.

Top 20 listemizde geldik 16 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapan bir isim karşılıyor bizi 16 numarada. Asil Gök. Ne oldu böyle diyor ve klibinde de çok güzel anlatıyor. Harika bir mesaj veriyor. Bu hafta listemizde de bir basamak yükselerek 16 numarada yerini alıyor.

0: 15 numaradayız. Bizi Berkay karşılıyor Aslanlar Doğuyor parçasıyla. Sözü ve bestesi de Sinan Akçıl imzalı. Bu hafta listemizde 3 basamak gerileyip 15 numaraya yerleşti Berkay.
1: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

14 numarada yazın en sıcak duygularıyla bizi karşılayan Gökhan Tepe var. Tatlım diyor ve bu hafta listemizde 3 basamak gerileyip 14 numaraya yerleşiyor.

13 numarada bu hafta blok 3 var. Kayıp Persona albümünde yer alan Kayıp Kalp parçası listemizde 3 basamak geriledi ve bu hafta 13 numarada yerini aldı.

0: varlar.
1: Geldik 12 numaraya. Mert Demir karşılıyor bizi. Biraz alışılmışın dışına çıkarak daha farklı bir parçayla buluşturdu bizleri. Hatta dinleyicilerinden de eski Mert Demir tarzı geri mi döndü diye yorumlar aldı. Hazırım inan kaybolmaya parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Aleyna Tilki ile devam ediyoruz listemize. Kırlar albümünde sevilen bir parça olan Niyetin Saf bu hafta listede iki basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Geldik Top 20 listemizin 10 numarasına, ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Türk müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu karşılıyor bizi. Biz de yeniden Başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 10 numarada yerini aldı.

Top 20 listemizin 9 numarasında bu hafta Gülşen var. Harbi Açık Hava konserinde ilk kez seslendirdiği İtaat Yok parçasıyla çok büyük beğeni topladı. Ve listelerimize girdiği ilk günden beri de çok yükselişte. Bu haftada tam 4 basamak birden yükselerek İtaat Yok'la 9 numaraya yerleşti.

8 numarada bu hafta bizi Sıla karşılıyor. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çok beğeni toplayan bir parçası Ağırbaşlı Serseri. 8 numarada bu hafta yerini korumaya devam ediyor.

Artık yavaş yavaş yazın sonuna doğru gelmiş olsak da yazın en sevilen şarkılarıyla devam ediyoruz. 7 numarada bizi Elif Buse Doğan karşılıyor Yangın Yeri parçasıyla. Listemizde 2 basamak geriledi ve 7 numarada yerini aldı.

Kendi yol arkadaşlarımla kendim yazdım, söyledim ve çektim diyen Betül Demir çıkıyor karşımıza 6 numarada bu hafta. Yüzlü Kıyıya parçasıyla bir basamak yükseldi ve 6 numarada yerini aldı.

Birbirinden güzel romantik eserlere imza atan Yalın karşılıyor bizi 5 numarada. Akşamüstü de gerçekten çok sevilen bir parça oldu bu yaz döneminde. Ve bu hafta listemizde bir basamak geriledi, 5 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizde 4 numaradayız. Artık zirveye yavaş yavaş ilerliyoruz ve 4 numarada bizi Tantaşçı karşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda üst üste zirveyi görmüş bir isim gidişat parçasıyla. Bu haftada listede bir basamak gerileyip 4 numarada yerini aldı.

0: Sibel'cim.
1: Listemize sevilen bir ikiliyle devam ediyoruz. Sibel'cim ve APO ikilisi tam 8 yıl aradan sonra tekrardan bir şarkıda buluştular. Kıyamam dediler, çok sevildiler ve bu haftada 3 basamak birden yükselerek 3 numaraya yerleştiler.

Zirveyi açıklamaya çok az kalmışken geldik 2 numaraya. Geçtiğimiz hafta zirvedeydi Derya Uğlu ve kariyerinin 10. sanat yılına özel hazırladığı Şımarık parçasıyla bu hafta listede bir basamak geriledi, 2 numaraya yerleşti.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ve işte geldik haftanın zirvesine. Buray karşılıyor bizi bu hafta bir numarada. Tam benim tipim diyor ve zirvenin sahibi oluyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda hangi isimleri göreceğiz listelerde? Bakalım hangi yükselişler ve hangi düşüşler yaşanacak? O zaman bir sonraki yepyeni Top 20 listesinde tekrardan sizlerle olacağız. Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Nasıl ya? Siz hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz?
2: Şimdi ben Hülya'yı çok severim. Biz dünür olalım be Cemal.
1: Var mı bu işin olur?
3: Valla olurunu Allah bilir.
4: Kaynanan seviyor Mehmet'im, gel.
5: Büyük reklamcı Mehmet Karlov, hoş geldin.
1: Fan.
6: Rengarenk sizin benim.
4: Ha, Aziz abim aşka geldi.
1: Hülya'yı Mehmet'e alacaksınız değil mi? Peki Mehmet, onun da gönlü kaymıştır elbet.
7: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
8: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
1: Bu çok güzel bir şey değil mi?
9: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
1: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
9: Senin denginle sana yakışanla Hülya'dır.
10: Bari bırak evleneceğim kadını kendim seçeyim ben.
1: Siz bana bu hayatta kendimden başka kimseye güvenmemem gerektiğini öğretiniz.
11: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi?

0: DreamTürk, reklamın yeri, markanın değeridir.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım
1: Net, Sigortam Net. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 7

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip yine değişmemiş. Crush bir kez daha şampiyon.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmanız yeter. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Tecrübeyle sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
5: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni, al.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.

0: Yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: oluyor. Yok mu bunun bir çaresi?
1: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
2: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bütün alkışlarınız değerli müzisyen dostlarıma.
2: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Assalamualaikum.

bulur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

petrolü gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aylar geçti, ne haber ne ses ne nefes.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.